kılımında opajöre sabıkıdı evi sıtı yıkılımında opajöre sabıkıdı evi sıtı yıkılımında opajöre sabıkıdı evi sıtı yıkılımında opajöre sabıkıdı evi sıtı yıkılımında opajöre sabıkıdı evi sıtı yıkılımında opajöre sabıkıdı evi sıtı.